0: Baba. Ne dol şu geyi be. Ne dol geza yar yar tuğye. Baba. Kasan babran çebe çata hunbo tutun sabe. Nyan yan de sapski yu. Tidin de yonje babran da tunda şki çayı. Tıda. Çongşağı şingıdi ngatab çuğunu yungurbe. Nye babran la sablo toşu istiyeşo. Ngarazı naçi miyirba. Sablo topu kaçı koyine ngatçen tüyü.
1: Şan tübü yüne ngatı büyü kimaşi. Şan sışın kor şeğe yon yüne. Li şo yon, şan tanda lamsan çoro. Nye rar şey ulo ar danca la kenge şaca.
0: Mali baba, ngarazı naçi miyirba. Babran ge samı yavuş donda.
1: Ran wen bebe. Nye ran ulo ar danca mi siyemiz güey.
0: Baba.
1: Ah, si baba baba, stay che ma den yong du ge a. Zhang xia tie jia zu ke jie zhuo. Yu.
0: Tin zhe zhe xie zhe. Qian yong a, cha da hong bao di ba bran de xia yi da. Ba bran ge san me yao shi dan ruo.